Ey, girdin girdin girdin girdin oraya. Acı acı acı çiçeği nasıl var onu iyi. Hooooooy. İyya. İyya. İyya. İyya. İyya. İyya. İyya. İyya. İyya. İyya.